You say I'm a gambler. You say I'm a pimp. But I ain't neither one.

in my orbit. Devil crawling along your flow. Are you?

Günaydın, günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar buradayım. Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Bugün aralara böyle yeni ya da daha önce çalmadığım şarkılardan da eklemek istedim. Geçen hafta çalışmıştım aslında size böyle yenilerden bir şeyler çalayım diye ama bir sürü aksilik üst üste oldu. Yapmak istediğim birçok şeyi yapamadım geçen hafta. Bu da onlardan biriydi ama bugün yapacağım. Buradayım. Esa Williams'la açtık mesela bugünkü programı. Londralı, Güney Afrikalı prodüktör DJ kendisi. Onun yeni albümünden, bu seneki albümünden de Kuvanini. Ardından Georgia Night dinlemiştik, Desire. Duran Duran'la da devam ediyoruz.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 8 Haziran 1974. David Bowie 8. albümü Diamond Dogs ile İngiltere albümler listesinde bir numaraya yerleşti.

%100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EZCO demek.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖT.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Neydi? Bugünkü programda yenilere yer vereceğimi söylemiştim. Brother Wallace onlardan biri. Hatta bazılarını kendisi gibi birazcık daha altını daha kalın çizmek istediğimden iki şarkı çalacağım. Gerçi sadece galiba Brother Wallace için bunu yapacağım. Midnight Valley'i de dinleyelim istedim. Yeni albümü Electric Love. Muhteşem bir enerjisi var.

11 yaşında kilisede piyano çalarak müzik hayatına başlıyor Brother Wallace. Yeni albümü piyasaya çıktı ve şu anda kendisi turnede. Bu albümünde Electric Love adını taşıyor. Albümü tamamını tavsiye ederim. Bu dinlediğimiz Midnight Valley adını taşıyordu. Bu da Electric Love albümünden. Bir önce de A Patient Man yine aynı albümden şarkıları dinledik. Brother Wallace. Şimdi bugün altını daha kalın çizmek istediklerimden biriydi. Programda sık sık vereceklerimden belli ki. Brother Wallace 96.2 Radyo Eksen'deydi. Günün yenilerinden The Heavy'den Dan Taylor'la çalıştım. Havası da var değil mi? Bakın The Heavy'yi hemen arkasına yerleştirdim. Geçişi de daha rahat kolay olsun diye. Brother Wallace, Midnight Valley ardından The Heavy ile devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bugünkü programda biraz yenilere yer vereceğim. Geçen hafta hazırlamıştım. Ama yapmak istediğim birçok şeyi, üst üste aksilikler olmaması gereken bir sürü şey olur ya yani, hani böyle yıldızlar sizin için yerleşmemiştir, neyse nedir, olmayınca olmuyordur. Şebnem Ferah konserine de gidemedim mesela. Elimdeki davetiye böyle hop uçarak başkasına geçti. Olmuyor işte bazen. Neyse. Şu bu programı da aslında geçen hafta hazırlayacaktım. Onu da yapamadım. Böyle birkaç güne yayacağım. Çok fazla birikti elimde sizlerle paylaşmak istediğim yenilerden. Ama sırf yeni de çalmayacağım. Şimdi sabah programında işe gidiyorsunuzdur, okula gidiyorsunuzdur, bilmiyorum ne yapıyorsunuz. Ama kafanızı çok yormak da istemem. Böyle eski yeni karıştıracağım, aralara ekleyeceğim. Eğer sormak istedikleriniz varsa bu arada, o iyiydi dedikleriniz, benimle de paylaşmak istedikleriniz, çok sevinirim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz, eğer isterseniz kullanmıyorsanız mail yoluyla da olur elbette. Biliyorsunuz Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım Instagram'da, sadece sosyal medyada o var bende. Ya da gülşah.güray@radioeksen.com, bu da mail adresim. Buradan da yazabilirsiniz elbette.

çok muhteşem değil mi? Midnight Blues Ichiro Araki. Şarkıcı, oyuncu, daha çok böyle anime müziklerin bestecisi, Japon sanatçı. Ya lütfen devamına da bakın. Ben bilmiyorum ama anime severlerin eminim

0: Aşit'ten mi Joe? Yarınki Joe. Onun soundtrack'ini besleyen kişi aynı zamanda Ichiro Araki.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Yani tavsiye ederim devamına da bakmanızı. Böyle Sorani Hoshiga Orioni. Bu da işte kült şarkılarından biri. Midnight Blues ki dinlediğimiz öyle. Ichiro Araki 96.2 Radyo Eksen'deydi.

yine yenilerden Low Tempo. Kim biliyor musunuz Low Tempo? The Rapture diye bir grup vardı. İşte New York'un, işte Strokes'ların, Yeah patladığı dönemde Rapture'ı da aralarındaydı. Rapture'da. Onun basçısı Nate Safer'ın yeni projesi Low Tempo. Nasıl? Çok iyi değil mi? The Right Way Radyo X'ten'deydi. Sabah programını dinliyorsunuz, böyle yenilere de yer vereceğim bugünkü programda. İlk albümü zaten kendisinin There's a Light adını taşıyor. 2026 bu senenin albümü oluyor. Ve ben Jamiroquai sevenlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Low Tempo'yu bilmiyorum, ne dersiniz?

0: Zaza Zoo.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Son dönemde sosyal medyada klibiyle özellikle çok ses getiren Storm 1, Storm 2 arka arkaya aslında böyle bir uzun bir klip gibi düşünebilirsiniz. 2'yi çalmayacağım, burada bitireceğim Storm 1. Storm 1. Generation Young Lean ile birlikte kaydettiler. Dediğim gibi klibi özellikle çok can alıcı. Generation, ortada 8 var. Yani Jenner 8 Yon gibi düşünebilirsiniz. Fransız DJ ve prodüktör Benoît Sulky'nin elektro, işte pop punk odaklı bir müzik projesi. Romain Gavras'la birlikte çektiği klipleriyle özellikle çok ses getirdi. Belki bu kadar olmayacaktı ya da fark edilmeyecekti, bilmiyorum ama gerçekten çok başarılı klipleri. Storm 1-2'da bu viral olan, dalga yaratan kısa film diyelim artık, yani klipten çıktı çoktan. 2034 yılının İngiltere'sinde Leeds'te yatılı bir erkek okulunda geçen bir hikayeyi izliyoruz. Böyle İsveçli rapçi Young Lee'nin böyle karizmatik zorba okul liderini canlandırdığı bir film bu. Kısa film dediğim gibi. Bak, yani bakmanızı da tavsiye ederim, özellikle klibine. Kasabin'le devam ediyorum. Neden? Bir kere bana andırdı Generation'ın yaptığı müzikle Kasabian'ın erken dönemleri özellikle. Ayrıca cumartesi günü Kasabian'ın konseri var. Sadece o da değil, Two Door Cinema Club, Shazir, The Away Days, arkadaş. Hepsi bu cumartesi Bonus Park Orman'da. Çünkü Positive Vibrations Festivali var. Bu Kasabian'ın yeni turnesinin de aslında bir ısınması olacak. İlk defa İstanbul'da da deneyecekler bu yeni şarkılarıyla. Turnenin açılışını da aslında burada yapıyorlar diyebiliriz. O yüzden cumartesi günü planınız yoksa bence kaçırmayın.

biletleri hala satışta. Önden almak isterseniz ki tavsiye ederim önden almanızı. Bilet sitelerinden bulabilirsiniz. Kasabian Two Door Cinema Club Jazzy The Away Days Arkadaş Pozitif Vibrations kapsamında bu cumartesi 13 Haziran'da Bonus Park Armağan'da konser verecek. Etkinlik sitesinde kapı açılışı 16 diye yazıyor erken gitmek isteyenler varsa. Kim ne zaman çıkacak saat bakayım yazıyor mu burada. Ama bence kaçırmayın, hepsini izleyin zaten. Bir bilet alıyorsunuz hepsini izleyebiliyorsunuz. Yok yazmıyor zaten. Ha, Kasabin'in en son çıkacak, orası kesin. Şimdi 18 yaşı altı çok dinleyici var. Gelmek isteyenler de vardır. Özellikle Two Door Cinema Club'ı kaçırmak istemeyen dinleyicilerimiz vardır diye düşünüyorum. Kendi oğlum ve çevresinden. Şöyle size onu da anlatayım. 18 yaş altı seyirciler tek başına giremiyorlar bir kere böyle konser alanlarına. Anne babanızla birlikte girebilirsiniz. Soyadın tutması gerekiyor. Yani ben halamla geldim diye birisiyle gelirseniz mesela o olmuyor. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Yasal olarak bir veli vaisi sorumluluğunda bulunan katılımcıların bu durumu belgelemeleri halinde giriş yapabiliyorlar. Belgelemeniz lazım. Yani annenizin babanızın bir resmi bir izin vermesi gerekiyor beraber gireceğiniz kişi gibi düşünebilirsiniz. Yani sonra kapıda üzülmeyin diye şimdiden söylüyorum. Ya öyle antipatik bir şey değil yani, girebilirsiniz de böyle girebilirsiniz. Yani normal.

Bu da yenilerden, yeni yorumlardan. Yani şarkı yeni değil. Evedemez Star şarkısını Gregory Alan Isako, Sylvie Nesto ile birlikte kaydedip piyasaya sürüyor. Ben Mezistar dinleyerek büyüdüm diyor kendisi. Şarkıyı neden kaydettiğini söylersen anlamı büyük. Birçok kişi için de öyledir bence, bilmem. Ne dersiniz? Fade Into You yorumu dinledik.

Bergain 96.2 Radyo Eksen'de. Şimdi bir yeni şarkı daha çalacağım Rosalia ardından. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bugünkü programda aralara böyle yeni piyasaya çıkmış olan albümlerden de şarkılar ekliyorum. Geçen hafta aslında hazırlamıştım ama bir türlü fırsat olmadı. Bir sürü aksilik üst üste geldi, yapamadım. Neyse, bu hafta yapacağım ama bu yenileri sizlerle paylaşacağım sırayla. Lady Tron'la devam ediyoruz. 8. stüdyo albümü 20 Mart'ta Network etiketiyle piyasaya çıktı. Lady Tron'un o albümden single olarak da piyasaya sürdüğü I Believe In You ile devam edelim Radyo Eksen sabah programına.

Lady Tron yeni albümü Paradise'dan da I Believe in You 96.2 Radyo Eksen'de. Yine daha genç dinleyicilerimizin şöyle tanıştırmak da isterim. Lady Tron'la Zara Larsson var ya, İstanbul'a da gelecek hani. O mesela yeni albümünde özellikle Lady Tron'un ilk döneminden çok etkilendiği yazıyor. Bütün müzik eleştirmenleri tarafından çok benzetiliyor. O yüzden belki eskisine de bakmak istersiniz. Yenisi de bence gayet iyi olmuş yeni albümü. O albümden de I Believe in You dinlediğimiz şarkıydı. Troy Amos'un da yenisi var aslında ama şimdi arka arkaya çok yeni çalmak da istemiyorum. Size sabah sabah zorlamak da istemiyorum. Hafta içi başka bir gün çalarım ama şöyle devam edeceğim.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklılarını Paribas'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paribas'ta davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribas'ta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Aslında şarkı Suzanne the Banshees'e ait. 1985 senesinde piyasaya çıkmıştı Cities in Dust. Bu bizim dinlediğimiz ise Amy Douglas yorumu. Yenilere yer verdiğimi söylemiştim gerçi ama 2019 senesinde piyasaya çıkmıştı. Ya sırf yeniler değil, radyodan yeni açanlar varsa eğer bugünkü programımızın konsepti, ama yenilere daha fazla yer veriyorum. Amy Douglas, Cities in Dust. Aslında ilk defa çalıyorum ben de sabah programında bu yorumunu. Ve şöyle devam edeceğim. Özellikle girişi bana aynı hissiyat verdiği için Cool and the Gang, Fresh. Şimdi sırada Radyo X'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Hafta içi her gün olduğu gibi 7-10 arası bende.

Bir şarkıya çok benziyor. Sen Block Party diyeceğim mi acaba? Il Peach dinlediğimiz şarkı yine yenilerden de Small Talk. Los Angeles merkezli bir ikili. Jesco Rosa, Pat Morrissey'den oluşuyor. Daha önce New York'ta SZA, Weezer, Pharrell gibi isimler için şarkılar yazıyorlardı. Sonra plak şirketinden neden kendi şarkılarınızı yazmıyorsunuz denilince albümlerini piyasaya sürmeye başladılar. Bu dinlediğimiz Small Talk şarkısı da yeni albümleri 26 Haziran'da Handwritten Records etiketiyle çıkacak. Eavesdropping'de yer alıyordu. Devam edelim.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Alev ya, yine 26 Haziran'da piyasaya çıkacak olan albümlerden Zero. Londra merkezli kendisi, Etiyopya ve Mısır kökenli ve alternatif pop elektro sanatçılarından Alev ya. Şarkıda zaten köklerinden gelen o Doğu Afrika ritimlerini de buluyoruz. Ki bu ara Londra'dan çok fazla böyle şarkıya şahit oluyoruz. Albüme hatta. Selam. Dinlediğimiz şarkıydı, bu albümde yer alıyor.

Hollandalı bir topluluk Iguana Death Cult adını taşıyor Art Punk Garage Rock grubu. 10 Nisan'da yeni albümlerini piyasaya sürdüler. Ve bu albümden The Love dinlediğimiz şarkı 96.2 Radyo Eksen'de. Yenilerden devam ediyorum. Chloe Trujillo soyadından bilmiyorsanız eğer belki kim olduğunu tahmin edebilirsiniz. Robert Trujillo'nun karısı, evet. Ama aslında müzik, görsel sanatlar, tasarımı bir araya getiren multidisipliner bir sanatçı kendisi. Fransa'da, Paris'te doğuyor, sonra Los Angeles'a taşınıyor ve bir EP piyasaya sürüyor. 5 Mart'ta piyasaya çıkan 4 şarkılık Rebirth EP'sinin şarkılarından biriyle devam ediyorum. Chloe Trujillo sırada. Thumbs up.

nasıl buldunuz? Chloe Trillo, Thumbs Up yeni şarkılarından da 96.2 Radyo Eksen'de bu sabah dinlediklerimizden şöyle devam edelim. Alice in Chains'de en sevdiklerimden Dan Bones şimdi sırada.

böyle sizi tek bir tane grup söyleseniz mutlu eden. Ya bir tane grup söyleyeceksiniz. Hangisini seçerdiniz? Ben yani Pearl Jam. Kesin. Even Flow. Devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Bir gün öyle bir program yaparız. Tek bir grup söyleyeceksiniz. Sizi mutlu eden hangisi olurdu? Öyle bir liste yapalım derim.

96.2 Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Little Bear aslında yeni albüm piyasaya sürdüler ama ben eskilerden bir şarkı çalmak istedim size bugün. Sonra yeni albümüne de bakarız. Little Bear'in Why Don't You Do It 96.2 Radyo Eksen'deydi. Devam ediyoruz şimdi programa şöyle.
1: Kuşak Güray yayında. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Yenilerden bir başka şarkıyı da dinlediğimiz Kis Kis Hey Hey. O şarkının böyle bir yerlerinden alıntılanacakmış gibi, bu son dönemde çıkan desert rockmış gibi, değil mi? Ama onlar Tayland'ın kırsal kesimlerinden çıkmış. Kun Narin, tam adıyla Kun Narin Electric Bean Band. Psychedelic rock yapıyorlar anlaşılacağı üzere. Bu Tayland'ın Molam adı verilen bir geleneksel Kuzeydoğu halk müziği. Onu icra ediyorlar aslında. Ve merkezlerinde yaptıkları müziğin Pin adı verilen PH-İğne, distortion pedalları ve amplere bağlanarak elektro gitara dönüştürülen geleneksel telli bir çalgı yer alıyor. Ve buna da Batı eleştirileri, müzik dünyası, Tayland psychedelic rock müziği, böyle çok, çok yaratıcı bir isim veriyorlar. Ve grupta böyle liseli öğrenciler de var, 60'lı yaşındaki amcalar da var, köy halkından oluşan. Böyle çok sürekli değişen bir eleman topluluğu var aslında. Kunların, yani Kun

Sonari'nin elektrik film bandının aslında. Bakmak isterseniz bu da yeni albümlerinden de dinlediğimiz şarkı Poet Wong Part 1 adını taşıyor. 15 Mayıs'ta piyasaya çıkan yeni stüdyo albümü Tree'de yer alıyor. Devamına da bakmak isterseniz Roma rakamıyla 3 yazıyorsunuz. Kunlarin. Yani bunları eğer kaçırırsanız, not edemezseniz, sonrasına bakmak isterseniz de bana ulaşırsanız mümkün olan en kısa sürede cevap veririm.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Tam böyle yazlıkları çıkarmış gibi oldum. Hem de yeni yazlıklar. Böyle arabanızda gidiyorsunuz, hafif hafif bir rüzgar yüzünüze çarpıyor. Radyoda böyle Cactus Lee gibi şarkılar çalıyor. Her şey yolunda, her şey iyi gibi hissiyatıyla dolu. Bir iki tane daha böyle yenilerden şarkı var. Önümüzdeki günlerde yine onları da sizlerle paylaşmak isterim. Beğendiniz mi bilmiyorum. Bugün daha fazla yeni albümlerden şarkılar çalmaya gayret ettim. Radyoları yeni açanlar vardır belki diye tekrar etmek istedim. Yarın listeyi birlikte yaparız. Sizin seçtiğiniz şarkıları çalacağım ama sonrasında da çalmak istediğim daha çok şarkı var. Geçtiğimiz hafta ben böyle bayağı bir çalışmıştım böyle yeni şarkılara. Oturup dinledim hepsine. Ayıkladım içlerinden sizlerle paylaşmak istediklerimi. Ama böyle o kadar fazla aksaklık oldu ki üst üste geçtiğimiz hafta. Yani Şebnem Ferah konserine bile gidemedim. Yani bunu da sürekli söylüyorum. Gidemedim elimdeki davetiye. Başkasına verdim, öyle oldu böyle oldu. Ama her işte bir hayır var. Boş olsun diyorum ya, olsun, ne yapalım. Öyle olması gerekiyormuş. Neyse, yani geçtiğimiz hafta biriktirdiğim bütün şarkılar cebimde duruyor. Bunları da sizlerle paylaşmak isterim önümüzdeki günlerde, dediğim gibi. Cactus Lee'ye bakacak olursak, tam böyle Texas Austin müziği yapıyor. 10 Nisan'da Western Vinyl etiketiyle yeni albümü Lee's Dream piyasaya çıktı ve bunun da açılışını yapan şarkıydı Baltimore dinlediğimiz. Ve programın da sonuna geldik. Gülşah Güray ben, hafta içi sabah programı bende. 7-10 arası sizlere eşlik ediyorum. İşte böyle. Yarın da yine aynı saatler arasında görüşürüz o zaman. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Esen. Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de. Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Esen.
0: Reklam.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
0: 8 Haziran 1985. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World ile Amerika Single'lar listesinde bir numaradaydı.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Bunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Esen. Rock'n'Roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

8 Haziran Pazartesi, herkese iyi haftalar diliyorum. Gülşah Turgut ben. Paribu Art'ın sunduğu programım 16'ya dek Radyo Eksen'de olacak. New Order açtı haftanın ilk programını. Temptation dinlediğiniz şarkıyı da Avustralyalı topluluk Pound sırayı alacak. 19 Haziran'da Terrestrials isimli 11. albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Bu albümlerinden paylaştıkları yeni şarkıları Through the Heather.

Doctrine of Love isimli ikinci albümü geçtiğimiz cuma yayınlandı. Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Angola ve yeni şarkılarından Hang It On The Shelf Radio X'deydi. Bu sene uzun bir aradan sonra grup olarak geri dönüş yapan Alabama Shakes'in solisti Brittany Howard'la devam edeceğiz. Yeni Amerikalı müzisyenin iki sene önce çıkardığı What Now isimli ikinci solo albümünden I Don't.

0: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Avalanches ve JMXX ortaklığından doğan yeni bir kayıt Every Single Weekend Radyo X'andaydı. Neon Indian'la devam edeceğiz. Yeni Amerikalı müzisyenin 2009 yılında çıkardığı ilk albümünden Deadbeat Summer.

Philadelphia's Been Good To Me adını taşıyan 10. albümünü geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Kurt Weill ve yeni albümünden Record Stone Radyo Eksen'deydi. MJ Landerman'la devam edeceğiz. Wednesday grubundan da tanıyoruz kendisini. 2 sene önce Manning Fireworks isimli 4. solo albümünü yayınlamıştı. Amerikalı müzisyenin bu albümünden She's Leaving You.

Özellikle Jungle ve Drum and Bass türünde yaptığı üretimlerle son yıllarda dikkat çeken prodüktörlerden, kadın prodüktörlerden Nia Archives ikinci albümünü çıkarma hazırlığında. İngiliz müzisyenin Emotional Junglist isimli ikinci albümü 24 Temmuz'da piyasada olacak. Bu albümden paylaştığı şarkısı Danger. Radyo Eksan'daydı. Kelly's'le devam ediyoruz. Millionaire.

Smashing Pumpkins'ın ardından TV on the Radio, Radyo X'deydi 2008 yılına ait. Dear Science isimli 3. albümlerinde yer almıştı DLS. Tricky ile devam edeceğiz. İngiliz prodüktör 2 farklı projeyle yayınladığı albümlerin ardından kendi adıyla geri döndü. En son 2020 senesinde Fall to Pieces isimli bir albüm yayınlamıştı ve Different When It's Silent adını taşıyan yeni albümü 17 Temmuz'da piyasada olacak. Bu albümünden paylaştığı yeni şarkısı Because I Don't Know.

0: İstanbul Comic Sen Art Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklılarını Paris Art'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sen Art Festival 2 gün boyunca çizgiseverleri Paris Art'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paris Bupest'te.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paris Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Norveçli ikili Smurfs, Radyo X'deydi. Geçen sene yayınladıkları Big Still Life isimli ikinci albümleriyle 2025'in öne çıkan gruplarından olmuşlardı ve geçtiğimiz haftalarda da yeni bir EP piyasaya sürdüler. Easy EP isimli bu mini albümlerinden paylaştıkları bir single. Spring Summer takibinde 2018 yılından Beach House şarkısıyla devam edeceğiz. 7. albümlerinin açılış şarkısıydı. Dark Spring.

Los Angeles merkezli müzisyen Madeline B.B. projesi Sleepers Radyo X'andaydı. Geçtiğimiz hafta ikinci albümünü yayınladı. Yeni Sleepers şarkılarından Want For Everyone takibinde Stereo Labs sırayı alacak. Geçen sene 15 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm çıkarmışlardı. Instant Holograms on Metal Film isimli bu 11. Stereo Lab albümünden Aerial Troubles.

Talk Talk It's My Life takibinde Kim Gordon Radyo X'andeydi. 73 yaşındaki ikonik sanatçı bu sene Mart ayında Play Me isimli 3. solo albümünü yayınladı. Bu albümden paylaştığı şarkısı Not Today. Kim Gordon'ın eski grubu Sonic Youth'la devam edeceğiz. 1994 yılında piyasaya sürülen Carpenter's Tribute albümü If I Were a Carpenter'da yorumlamışlardı. Superstar.

0: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Chazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Kelsey Lou 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm çıkarma hazırlığında. Amerikalı müzisyenin So Help Me God isimli ikinci albümü 12 Haziran'da, yani bu cuma yayında olacak. Albüm prodüktörlüğünü Bleachers frontmeni Jack Antonoff'la E. Rothman üstlendi. Aynı zamanda Sampa, Kamasi Washington, Kim Gordon gibi konuk sanatçılar da yer alıyor yeni Kelsey Lou albümünde. Bu albümünden paylaştığı single'ı Running to Pain radyo eksendeydi. 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak İngiliz topluluk Wolf Alice var sırada. Geçen seneye ait The Clearing isimli 4. albümlerinden Just Two Girls.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
3: 8 Haziran 1967. The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ile İngiltere albümler listesinde birinci sıraya yükseldi. 700 saat civarında kaydedilen albümün prodüksiyonu 25 bin sterline mal oldu.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Umran Oto Ekspertiz. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Ayrılığın ardından gelen yeni Op Montreal albümü geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu albümlerinden bir şarkıydı. Already Dreaming. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Bugünün kapanışını 1982 yılından Modern English şarkısıyla yapıyorum. I Melt With You. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Pazartesi günlerden 8 Haziran. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven, radyolarınızdayım. Clutch'la başladık. From Bale Street to Oblivion albümlerinden 2008 yılında gelmişti. Electric Worry bugünkü programı açtı. Ardından 90'ların İngiltere'sine Suede'le gidiyoruz. Beautiful Ones.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Need You Again. Bu şarkıda Neil Francis'e Say She She eşlik etti. Kısa bir reklam arası vermeden önce yine bir ikili Jordan Rakey, Femi Koleozo. Eksende It Never Ends.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Eksen'desiniz. Önce son single'ları Falling Out of Love ve The Strokes, ardından İskoç grup Travis'i dinledik. Ray Offender'la Eksen'deydi. Fran Healy ve arkadaşları. 16.36 bugünkü program Bright Eyes'la devam edecek. Bells and Whistles.

Wish sonrasında 1996 yılında The Cure'un 10. albümü olarak yayınlanan Wild Mood Swings'in çıkış single'ıydı az önce dinlediğimiz The 13th. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Jonathan Richman'la devam ediyor. Radyo 96.2'de şimdi Cosi Veloce.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

2010'larda adı en sık tekrarlanan alternatif müzik albümlerinden biriydi. Cage the Elephant imzalı Melophobia, 1 milyonun üzerinde satan bu uzun çalardan Radyo Eksen 96.2'de grubun liste başı single'ı Cigarette Daydreams'te dinlediğimiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Burası Radyo Eksen. Şimdi Love Spells ve Lovers Only.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Hey! Been trying.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 8 Haziran 1974. Paul McCartney and Wings, Band on the Run ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi. George Harrison, birçok Beatles toplantısında söylediği "If We Ever Get Out Here" sözüyle farkında olmadan şarkının bir kıtasının ilk satırına katkıda bulundu.

%100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Ses'in Avustralya dışında yayınlanan ilk albümü 92 sonbaharında gelen Shabu Shuba'dan Don't Change. Radyo Eksen 96.2 burası. Biraz daha eskilere gidiyoruz. Rock'n'roll tarihine geçmiş kayıtlardan biri var sırada. The Kinks radyolarınızda. You Really Got Me.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
6: 96.2 Radyo Eksen.
7: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
5: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

96.2'de Belen Sebastian dinledik. Şu sıralar İskoç futbol milli takımının Dünya Kupası süresince kullanacağı şarkıyla da gündemdeler. Biz onlardan bir klasik Get Me Away From Here I'm Dying dinledik. Saatin kapanışını Arctic Monkeys yapacak. Snap Out of It.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Kanada'dan The Dears, Murray Lightburn ve arkadaşları. Radyo Eksen 96.2'de dinledik White Is Only Party. 18.18'e dek ben Güven yayındayım. Haftanın ilk programı The Clash'le devam ediyor. Should I Stay or Should I Go?

0: 96.2 Radyo Esen.
1: İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklarını Paribart'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paribart'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribupest'te.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

epeydir yer vermediğimi fark ettiğim şarkılardan biri. J.J. Johansson dinledik. Eksen 96.2'de On The Radio. Sırada daha güncel kayıtlardan biri var. Oldukça eski bir grup elbette. Primal Scream, radyolarınızda Innocent Money.

96.2 Radyo İhsan. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.

0: Kenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket.

0: kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.

and the Young. XM 96.2 burası. Mid Lake dinledik. Bu saatin kapanışını David Bowie yapacak. Honky Dory albümünden sıradaki şarkı. Ona bu kayıtta Rick Wakeman, Mick Ronson, Trevor Boulder ve Mick Woodmans eşlik ediyor. Eksende şimdi Changes. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

Insecurity. İngiliz ekip Metronomi Radyo Eksen 96.2'deydi. 2019 Eylül'ünde grubun 6. stüdyo albümü olarak yayınlanan Metronomi Forever'dan dinledik bu şarkıyı. 19.30 son saatin içindeyiz bugünkü programda MGMT. Şimdi radyolarınızda Electric Feel.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa Next.

Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödeme...

Altın Gül tamamı Neşet Ertaş'ın bestelerinden oluşan yepyeni albümleri Garip'in ilk İstanbul konseri için 13 Kasım'da Volkswagen Arena'da.

80'lerden bir Talk Talk hiti, It's My Life. Radyo Eksen'de biz No Doubt yorumuyla dinledik. 2000'lerin başında şarkıyı bu versiyonuyla kaydetmişlerdi. Sırada Metric var, Kanada'ya geçiyoruz. Give Me Sympathy.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff. Daha fazlasını istemeye değer.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Bugünkü yayının sonundayız. Doors'la kapatacağız. Karen Nelson sonrasında dinleyeceğimiz son şarkı Strange Days. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Strange.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.
3: 96.2
4: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: ama drum.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba, ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Bu akşamki Lanet'in açılışını Dio ile yaptık. Dream Evil adını taşıyan albümü 1987 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu albümün açılış parçası Night People aynı zamanda bu akşamki Lanet'in de açılış parçası oldu. Sıradaki parça Iron Maiden'dan gelecek. Grubun konserlerinde çalmadığı fakat çok sevilen bir parçası. 1984 tarihli Power Slave albümünden Flesh of the Blade.

Lanete Judas Priest ile devam ediyoruz. Grubun bu yıl yayınladığı Firepower albümü bence hala 2018'in en iyi heavy metal albümü. Bu albümden No Surrender şimdi Lanette.

Dinlediğiniz parça Saxon grubuna aitti, Broken Heroes. Bu parçanın orkestral versiyonunu dinledik az önce Lanet'te. Sıradaki iki parça Udo'dan gelecek. Udo'nun yeni albümü Steel Factory'den iki parça geçtiğimiz hafta çalmıştım. Bu hafta da iki parça çalacağım. Bunlardan bir tanesi geçen hafta çaldığım şarkılardan bir tanesi. Bir tanesini ise ilk kez Lanet'te dinleyeceksiniz. İlk şarkı Rose in the Desert ve hemen ardından Hungry and Angry.

Scorpions'ın ilk dönemlerinden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Grubun orijinal vokalisti Michael Schenker ayrıldıktan sonra gruba 70'li yılların ortasında Uli John Roth katılmıştı. Onunla kaydedilen albümlerden bir tanesi 1977 tarihli Taken by Force albümü. Bu albümden Your Light şimdi lanetti.

Dinlediğiniz parça Taiketto grubuna aitti. Grubun ilk albümü Don't Come Easy'den Forever Young'ı dinledik lanette. Şimdiki parça Doro'dan gelecek. Doro bu yıl 2 CD'lik bir albüm yayınladı. Forever United adını taşıyan CD'den çalacağım ben bir parça. Be Strong.

Şimdi fark ettiğim üzere bu akşam biraz Alman metalcilerinden ağırlıklı bir playlist olmuş. Udo, Scorpions ve Doru'yu dinledik Almanya civarından. Şimdi yine bir Alman grup dinleyeceğiz. Running Wild, Wild Animals.

Iron Maiden vokalisti Bruce Dickinson, Iron Maiden'a katılmadan önce Samson isimli bir İngiliz grubun vokalistliğini yapıyordu. Grupla Shock Tactics adını taşıyan son albümünü çıkarttıktan sonra

Lanet'e yeni albümlerden seçmelerle devam ediyoruz. Gene geçen hafta ilk kez dinlediğiniz Scars on Broadway'in Dictator adını taşıyan 2018 tarihli albümünden bir parça çalacağım şimdi, Never Forget.

Sıradaki iki parça Polonyalı grup Behemoth'tan gelecek. Behemoth The Satanist albümünden sonra onu aşacak bir albüm konusunda oldukça zorlanıyordu. O yüzden yıllardır albüm bekliyorduk kendilerinden ve nihayet o yeni albüm piyasaya çıktı. Bir Satanist albümü gibi olmasa da bu albümde oldukça iyi tınlamakta. Bu gece bu albümden iki parça dinleyeceğiz. I Loved You, At Your Darkest adını taşıyan albümden dinleyeceğimiz parçaların ilki. Bad Sable, hemen ardından If Crucifixion Was Not Enough.

Lanette anons ede ede artık ezberlemiş olmasınız. Hollandalı The Devil's Blood benim en sevdiğim gruplardan bir tanesiydi. Değil'i geçmiş zamanla konuşuyorum çünkü gitaristleri Selim öldükten sonra grupta dağılmış oldu. Şimdi Devil's Blood'ın The Time of No Time Evermore albümünden bir parça dinleyeceğiz. Christ or Cocaine.

Metallica'nın en büyük ilham kaynaklarından bir tanesi olan New Wave of British Heavy Metal devi Diamond Head var şimdi sırada. Grubun Canterbury albümü 1983 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden To The Devil He's Due şimdi lanette.

22 Kasım tarihinde Moda Sineması'nda Pentagram, Metalium ve Metafor grupları bir konser verecek. Bu konserin 666 adet bileti 10 günde satıldı. Pentagram'ın bu konserde çalmasını en çok istediğim şarkılardan bir tanesi şimdi Lanet'te olacak. Anatolia albümünden Fall of a Hero.

0: Bir başka bu yıl yeni albüm yayınlayan grup İtalyan Lacuna Coil, grubun Live in London adını taşıyan konser albümü geçtiğimiz hafta piyasaya çıktı. Bu albümden iki parça çalacağım bu akşam sizlere. Önce Closer, hemen ardından I Forgive, But I Won't Forget Your Name.
1: Are you still alive?

Dinlediğiniz parça Yunanlı grup Putin Christ'tan geldi. Tegonia albümünden Nemesis. Şimdiki parça D-Side'dan gelecek. Grupta bu yıl yeni albüm yayınlayan gruplardan bir tanesi. Overchurch of Blasphemy adını taşıyan bu albümden Defying the Sacred şimdi lanette.

Queensrÿche'in gitaristi Christer Garmo'yla kaydettiği son iyi albüm 1994 yılında Promised Land adıyla yayınlanmıştı. O zamandan bu zamana Queensrÿche kimseyi tatmin etmedi yaptığı albümlerle. Şimdi Promised Land albümden bir şarkı dinliyoruz, Lady Jane.

Lanet'te dinlediğiniz son iki parçanın ilki Motley Crue'ya aitti If I Die Tomorrow, hemen ardından Bon Jovi dinledik Always. 96.2 Radyo Eksen'de Lanet'in son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Cinderella'nın ilk albümü Night Songs'tan gelecek. Albümden yayınlanan single'lardan bir tanesi Nobody's Fool. Ve kapanışta Kiss dinleyeceğiz. Creatures of the Night albümünden I Still Love You. Haftaya görüşmek üzere.

been trying.